0: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: Kollar bir olu araya.

hani nerede senin aşkım aşkım? Wow. Nereden nerelerden? Şimdi.